Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Günaydın sabahların efendisi.
1: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
1: Günaydın Kerem.
3: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
4: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
17: Günaydın.
18: Günaydın.
19: Sabahların efendisi.

Günaydın Allah Beyler, günaydın Şahane'de. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'desiniz ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Kim ya? Tabii ki sabahların efendisi. Ne habersiniz millet? Haftaya başladık. Haftanın ikinci gününde salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün buradayız gerçi. Saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben mikrofon başına. Onlar da her zaman söylediğim gibi burada kanepeler var, oraya uzanıyorlar. Evet. Ya o yüzden zaten maaş farklarımız bu kadar uçmuş vaziyette. Bilmem. Anladım. Ben sabahları kalktığımda ilk olarak ne yaparım biliyor musunuz? Hemen internetten haberlere bir bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Ya günlerdir, hatta aylardır hep aynı şeyler ya. Dedim ki kendi kendime, geçen senenin bir haberlerine bakayım. Neler olmuş, neler bitmiş. Bir haber buldum, çok ilgimi çekti. Şimdi Elon Musk elektrikli otomobil yapıyor ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum, Trump'la el ele vermişti. Kabinedeydi. Sonra anlaşamadılar, elini bıraktı Trump. Hiçbir faydası olmamış o ayrılığın. Ürettiği otomobiller satılmıyor. Tabii Çinlilerin de bu alanda efsane koştuğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Yani büyük rakipleri var. Neyse, benim gelmek istediğim nokta şu. Elon Musk'ın 409.8 milyar doları var. Bu yüzden yaşadığı, başına gelen bu tatsızlıklar için onun adına üzülecekseniz, gelin bu hakkınızı geçen ay kredi kartının minimumunu zar zor ödeyebilmiş olan sabahların efendisi için saklayın. Ne dersiniz millet? 409.8 milyar doları var. 409.8 milyar dolar. Yani nokta 8 dediğiniz 800 milyon dolar ediyor. Yani bugün siz 800 milyon dolar kaybetseniz ne hissedersiniz millet? Değil mi? Hayat bitmiş, her şey anlamını kaybetmiş. Kara bir depresyon deliğinin içine yuvarlanırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Elon Musk 800 milyon dolar kaybettiğinde 409 milyar doları kalıyor. Hani siz yine gelin bana üzülün, tamam mı? Gerçekten ya, samimi söylüyorum. Güzel bir program olacağı benziyor, keyfim yerinde. Aslında her zaman keyfim yerinde. Ne zaman benim modum düşük yakaladınız? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Çünkü hayat yaşamaya değer millet. Ben sabah kalktığımda güle gülerek başlıyorum. Ya bu hep böyle oldu. Ya bak 53 yaşındayım. Hala gülerek güne başlıyorum. Tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir şey gerçekten. Pekala. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarınıza aşırı ihtiyacımız var. Nereden yollayacağınızı biliyorsunuz. Her gün söyletmeyin bana. Nasıl? Tamam, bir kez daha söyleyeyim. WhatsApp numarasını unutanlar var. 0-539-888-10-10. Bu muydu ya? Bak şimdi ben de ikilemde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Bazen evde üstümdekileri

0: diyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Aa, köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
1: Odaklansana, fokus be kadın, fokus. Her sabah odak noktanız.
2: Sabahların efendisi Haftel.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Benim adım sabahların efendisi. Ünlü radyo sunucusu ve girişimci.
4: Ne ki girişimin sabahların efendisi?
3: Ya titin olarak girişimciyim de henüz girişim yapmaya değecek bir şey. Bulamadım ya, evet. Kadınlarla konuşmaya girişim çok iyidir, olmaz mı mesela? Ha? Selam tatlım, bir ismin var mı? Yoksa izin verirsen seni benim diye çağıracağım. Ya ne var ne, suistimalci değil ki, bilakis sahiplenici tatlı bir havası var. Ya bence birçok kadının hoşuna gidebilir. Selam. Biliyor musun, yatağımı çok seviyorum. Full ortopedik. 2 metreye 2 metre. Vücudun şeklini alıp hafızasında tutabilen yeni nesil efsane bir yatak. Buna rağmen bu gece sende kalmaya razı olabilirim. Şimdi bakın, üstüme gelmeyin. Hayır. Sanki başka şeyler denediniz. Hepsi müthiş işe yaradı da benim fikirlerimi tukaka. Anlamadım ya, vallahi billahi. Ne bileyim, hiçbir şey işe yaramadığında hani böyle son çare, alternatif bir şeye ihtiyaç olduğunu. Ya vallahi de iyilik yaramıyor ya, vallahi billahi. Aa, bir tane daha. Elin çok ağır görünüyor. Senin için tutmamı ister misin falan? Tabii günümüz ilişkilerinde hala el tutmak diye bir şey kaldıysa bu arada. Ha, bu arada bu metot sadece el için geçerli. Çeşitlemeye çalışmayın, kavga çıkmasın. Tamam mı? Emniyet birimleri dahil olmasın olaya. Ah, keyifliyim, neşeliyim. Tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Kombos Otomotiv'in katkılarıyla Sabahların Efendisi'nin startını verdik salı sabahı. Bu arada Kombos Otomotiv'de müthiş kampanya var arkadaşlar. Evet. Şimdi aslında 2 tane kampanya var. Hangisinden bahsetsem? Hadi şunu söyleyelim. Yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız bile? Sıkı durun, çünkü Kombos Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi yepyeni 2026 model Mercedes GL'ye şimdi Kombos showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GL'ye 300, ister gücüne hayran kalacağınız GL'ye 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır. Lüksü ertelemeyin. Gün içinde Kombos showroomlarına uğrayın. Bu araçlarla ilgili tüm detayları, hatta diğer kampanyaları da arkadaşlar paylaşın. Ya da gidemiyorsanız bir telefon açın ya. 0533 866 1310'u arayın. Tüm bilgileri alın ve 2026 yılına lüks içinde devam edin. Benden söylemesi. Kombos Otomotiv'le yolunuz her daim açık olsun millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

yazın konforu. %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanında hizmetinizde.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yanı başınıza olmaya gayret ediyoruz. İster araçta, ister evde bizi dinleyenler ya da başka bir ülkede dinleyenler arkadaşlar. Öyle demeyin. Gerçekten çok fazla dinleyicimiz var. Türkiye'den de çok fazla dinleyicimiz var. Geçen gün Avustralya'dan yazdılar bana. Öyle demeyin. Abi bir ara bir dinleyicim şey yazmış. Neden son 7 yıldır yayınlarında sen konuşurken altta hep aynı müzikler çalıyor diye sormuş. Arkadaşlar, kredi kartımı zor ödüyorum. Yani aslında başta Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısının üstüne konuşacaktım. 1,5 milyon lira telif ücreti istediler, müzikten soğudum. Yani genel olarak tüm müzikten. Yani şu an dinlediklerinizin tanesini 500 liraya bit pazarından aldık. Evet, ömür boyu kullanım izinliydi. Bu şekilde düşündüğünüz zaman değil mi? Ya size şey gibi geliyor mu bazen? Sanki böyle herkesin huyuna suyuna gidip dinleyici sayımı çoğaltmaya çalıştığımı düşünüyor musunuz? Ha? O zaman 2005 yılında eşim hamileyken çok şişmansın deyip 10 gün sonra dijital tartı hediye ettiğim günü anlattığım enstantaneyi hatırlayın isterseniz. Ya nefret edilmek veya edilmemek gibi bir endişem ne zaman oldu benim ya? Onu söylüyorum ben. Bakın, benden nefret etmeyin. Ben işimi iyi yapıyorum. Gerçekten iyi yapıyorum ha. Ya herkes işinde benim kadar verimli, net, istikrarlı ve tutarlı olsaydı, değil mi? Her konuda kalkınma olurdu. Her konuda. İnsanlık her şeyi daha iyi yapardı ya. Bakın, sadece geçen yıl 200 tane ters ameliyat gerçekleşmiş. Bunların çoğu ortopediyle alakalı. Yani işte kolmuş, bacakmış. Arkadaşlar, yani tarihte 2-3 defa karşılaştık falan demiyor cerrahlar. Bütün dünyada senede 200-300 defa bile oluyormuş. Yanlış bacak, yanlış kol. Yani sol bacağım kırılıyor mesela, sağ bacağımı açıyorlar. Ben çarpı işareti metodunu çok seviyorum. Problemli yere kocaman bir çarpı koyarım. Evet, diğer bacağıma da şöyle yazarım. Bu bacak hiçbir zaman problem çıkartmadı. Büyük kalemle ha, böyle markerla. Ya da ne bileyim. Lütfen ameliyat masasının diğer tarafına geçin. Sonra devam ederdim yazmaya. Ha doktor, bunu okuduğunuza göre berbat bir doktorsunuz. Eğer bu yazı yüzünden ameliyat masasının diğer tarafına geçtiyseniz, lütfen çalışma arkadaşlarınızdan herhangi bir tanesini, fark etmez, temizlik hizmetlerinden biri de olur, onu getirin o yapsın. Ya da şey yazardım. Beni hemen uyandırın. Bundan kimseye söz etmeyeceğim. Ne iş yapıyorsanız layıkıyla yapın arkadaşlar. Özellikle hani ücretli çalışan arkadaşlara söyleyeyim. Herkes ücretli çalışıyor da. Eleman ya, eleman olarak çalışıyorsanız lütfen işinize sahip çıkın. İşinizi çok iyi yapın. Yavaş yavaş yükselirsiniz. Bunu hiç unutmayın. Çünkü çoğu insan çalışmayı sevmiyor. Sadece para için oraya gidiyor. Vakit geçiriyor, çakallık yapıyor. Çalışıyormuş gibi görünüyor mesela. Yapmayın bunu, yapmayın arkadaşlar. İşinize sahip çıkın. Tüm özverinizle işinize, gücünüze bakın. Çünkü zaman o kadar zor bir zaman ki. Eğer işten çıkartılırsanız yeni bir iş bulmak artık bu devirde çok zor. O yüzden zaten bu söylemlerim. Dikkate alırsanız sevinirim millet.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

dünyanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Şampiyonlar şampiyonu sabahların efendisine merhaba demek ister misiniz? İster misiniz bunu? Bakın buna gerçekten inansanız, yani bunun Kıbrıs'ta bu saatte yayınlanan en iyi radyo şovu olduğuna, iki taraf için de her şeyi çok kolaylaştırmış olacaksınız. Hem biz, yani şunu da unutmamak lazım. Her şeye rağmen bu gerçekten de Kıbrıs'ın en iyi radyo şovu da olabilir ha. Değil mi? Ah, pekala, iyi kalite Türkçe pop müzik Radyo Enerji'de Salı sabahında Sabahların Efendisi ve çalışma grubu Lefkoşa'daki Radyo Enerji Stüdyosu'nda hizmetinizde, hem de %100 canlı bir şekilde. Biz burada bir ilki yapmaya çalışıyoruz. Değişik bir mizah anlayışı, yanında promosyon olarak da böyle at gözlükleri çıkarılmış, iyi bilgilendirilmiş, eğitilmiş bir beygirin gözüyle sizlere bir dünya görüşü vermeye. Yani evet. Bakın yeni şeyler yapmak zordur. İnsanlar tepki gösteriyor. Siz sanıyor musunuz ki ilk defa bir ineğin memesini sağıp sütünü içen adamı herkes bağrına bastı hemen? Öldürün bu manyağı! Yakalım bu sefil iblisi! İneğin memesini sıktı, sonra da çıkan beyaz şeyleri içiyor. Hadi okey, ineği bırakalım. Çünkü insan memesi de süt veriyor. Yani belki kriz kısa sürerdi. Şunu dinleyin. Biri bir gün çıkıyor diyor ki, tabii bahsettiğim asırlar öncesi. Ben bu tavuğun poposundan çıkan şeyi yiyeceğim. Herkes diyor ki, iğrensin, bir kere leş gibi kokuyor. Size gir aptallar, o değil, beyaz yuvarlak olanı diyorum. Yani anlayacağınız, hiçbir başlangıç çok kolay olmamış. Arada tökezlemek doğaldır. Ben onu hatırlatmak isterim. Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin farkındasınız millet. Hele bir de radyoda ben varsam tabii. İyi şeyler kısa sürermiş. Pekala, ikinci saatte biraz daha tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Sabahları bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunar.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Manada ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Muhteşem bir proje ve muhteşem bir kampanya var ama detaylar az sonraki anonsta olacak. O yüzden bizden ayrılmayın. Ben şimdi bu anonsta ne kadar zamandır iyi para kazanıyor Kıvanç Tatlıtuğ? Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü sabah böyle internette gezerken Kıvanç Tatlıtuğ'dan eski bir habere denk geldim. Yaklaşık 15 sene önce Etiler'de bir mekanda bir arkadaşıyla buluştuktan sonra gözü gibi baktığı anormal derecede pahalı İtalyan arabasını valeye teslim etmek yerine mekanın önüne çekmişmiş. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü de park halindeki spor araca çarpmıştı. Yani ben ağlanır mı bu olaya bilemedim. Yani çünkü bugünün parasıyla ne bileyim 50 milyonluk bir arabadan bahsediyoruz millet. Ya şimdi bu yazıyı yazanlar 1 milyon liralık şirket arabasını kullanan sıradan birinin gerçekten üzüntü duyacağını düşünüyor mu buna? Bilmiyorum ama. Bak daha da kötüsü olanlara bakmaya gittiğinde Kıvanç Tatlıtuğ gözü gibi baktı, sol serçe parmağı tırnağı da kırılmış zamanında. Evet, evet. 50 milyonluk spor araba. Biliyor musunuz? 50 milyonum olsa çalışmayı bırakırım ben. Gidip ne bileyim bir kasabada helal süt emmiş bir kızla evlenip ölen

0: ne kadar sıkıntı çekmeden yaşardı. Ama tabii şaşalı, şöhretli film dünyası, etilerde spor arabayla turlamak filan da güzel. Yani herkesin zevkleri farklı, saygı duymak lazım, onu söylemeye çalışıyorum. Hadi bakalım, Radyo Enerji'de sabahların efendisi, bir benzeri yok millet.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: garantisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhabalar Radyo Enerji dinleyicisi. Bugün sizler için bendeniz Sabahların Efendisi ve ekibimle birlikte hazırladığımız harika bir show var. Gelin görün ki canımız sunmak istemiyor. Ben bunu yüksek sesle mi söyledim? Okey peki. Lanet olsun, artık beyin çene koordinasyonum neredeyse sıfıra düştü. Normalde programımın doğal akışında böylesi daha iyi ama bir yerde kontrol etmem gerektiği zaman takılıyorum işte. Olaya bir de iyi yanından bakalım. Sunmak istesem de istemesem de bu benim işim. Maaş alıyorum ve iyi sunacağım. Yani içeride kalbim paramparça olacak ama sizi ilgilendirmiyor tabii bu. Evet, siz eğlencenizi komedinizi alır evinize gidersiniz. Ne zannediyorsunuz ha? Ne zannediyorsunuz? Program bittikten sonra stüdyo kapısında güzel kızların ellerinde içeceklerle sunduğu harika programı için beni kutlamak için beklediklerini falan mı zannediyorsun? O ancak benim rüyalarımda olur, rüyalarımda. O rüyanın kalanını da ulusal yayın yapan önemli bir radyo kanalında zaten iffetim izin vermez anlatmaya. Yapmaya izin veriyor, anlatmama izin yok. Ne acayip, ne değişik bir iffetse. Şimdi millet, İngiltere'de bir ilkokul öğretmeni sınıftaki öğrencilerin dolabında 200 şişe içki saklıyormuş. Yapılan sorgulamada kadın öğretmen okulda içtiğini kabul etmiş ve öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini de. Bir okul yöneticisi öğretmeni öğretmen masasında uyurken bulduklarını ve bundan şüphelenip bir soruşturma başlattıklarını söylemiş. Şişeleri bulmuşlar, daha sonra 200 şişe ve çok kuvvetli ağrı kesicileri ve parfüm şişeleri de bulmuşlar. Öğretmen artık içmediğini söylüyormuş. Tamam da mafyaya mal temin etmeye devam ediyor mu? Yani önemli olan bu. Çünkü kaçakmış. Artık kullanmıyormuş. Zaten hiçbir zaman kullanmıyordun. Yutuyordun farkındaysa. Şişe miktarına bakıldığında değil mi? Bir dakika. Siz hiç çocuklara ders verdiniz mi? Yani kadını da bir rahat bırakın ya. Allah Allah.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ersiva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
2: Ersiva 2.
0: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: süpermarket. Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: Çeli ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: tiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve AC Bay 2 yanında hizmetinizde.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Kıpırasın,
1: kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: NCY2.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişekıbrıs.com

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir işbirliğiyle startı verdik. Emre Fel ve Fantakıl Birgüldün'le açılışı yaptık. Melike Şahin ve Hanao işbirliğiyle devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak bizleri derken enerji keyfi bugün de dop dolu ve çok güzel konularım var. Çok güzel şarkılarım var. Hepsini gün ortasında sizlerle buluşturuyorum. Haydi başladık.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Ali.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
3: Konfor.
2: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: artı %20 indirim. Moussa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken keyifli konularımızdan böyle ilginç bilgiler var şimdi elimde. Araştırmalar sosyal medyada nadiren fotoğraf paylaşan kişilerin dış onay arayışından daha az etkilenebildiğini ve gerçek hayattaki deneyimlere daha fazla önem verebildiğini gösteriyor. Bazı araştırmalara göre kadınlar ortalama 32 yaşında duygusal olgunluğa ulaşırken erkeklerde bu yaş ortalaması 43'e kadar çıkabiliyormuş. Saç dökülmesi yaşayan kişiler saç köklerini güçlendirmek, saç uzamasını desteklemek ve kafa derisinin sağlığını iyileştirmek için daha fazla kabak çekirdeği tüketebilirmiş. Bir araştırmaya göre babanın bugün sergilediği öfke çocuğun ilerleyen yıllarda daha fazla kaygı ve duygusal zorluk yaşamasına neden olabilirmiş. Araştırmalar pastırma, sosis, sosisi sandviç ve jambon gibi işlenmiş etler sigarayla aynı kanserojen sınıfta yer alıyormuş arkadaşlar. İşe gitmeden önce bir arkadaşının evine uğrayıp kahvaltı yapan yetişkinler televizyonun bize yıllardır söylediği en büyük yalanlardan biriymiş. Araştırmalara göre birçok insan hayatının aşkını 30 yaşından sonra buluyormuş. Araştırmalar kedilerin kadınlarla daha güçlü duygusal bağlar kurabildiğini, erkeklerle olan ilişkilerinde ise isteklerini elde etmek için farklı davranışlar sergileyebildiğini öne sürüyor. Yani erkekler kedileri bile anlamıyor. O yüzden erkekler hiçbir şeyi anlamıyor, bizleri bile anlamıyor. Radyonuz Enerji'desiniz, Enerji Keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken önümüzde çok güzel etkinliklerin olduğunu sizlere bir kez ve yeniden hatırlatmak istiyorum. İnanılmaz tiyatro oyunları, inanılmaz konserler, festivaller, partiler, DJ'ler, eventler, neler neler, bot partileri, yat partileri, neler neler var. Yani adamızda sürekli bir etkinlik var ve bu yaz gerçekten yıldızlar geçidi gibi bir yaz oluyor. O yüzden kaçırmanızı istemem. Tavsiyem Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde şöyle bir göz atabilirsiniz. Biletlerinizi oradan alabilirsiniz. Hangi etkinlik nerede, hangi sanatçı nerede çıkıyor, bilete ne dahil, bazı biletler ücretsiz. Gerçekten inanılmaz etkinlikler var. Kaçırmanızı istemem. Benden bir tavsiye olsun.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizleri sosyal medya hesaplarımıza davet ediyorum. Çünkü çok güzel bir çekiliş sizleri bekliyor. Nasıl katılacaksınız? Şimdi her hafta sosyal medya hesaplarımıza bir video yayınlıyoruz ve bu videoda da ilk 5 listemizi sunuyoruz sizlere. Sizden tek istediğimiz önümüzdeki haftanın ilk 5 listesindeki bir numarayı tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Tahmininiz doğruysa çekilişe katılmış olacaksınız ve sonraki hafta zaten liste yayınlandığında cevabı da görmüş olacaksınız. Kazananları da açıklıyoruz zaten. Videomuzun altına bir numaranın tahminlerini yazıyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz peki? Tabii ki de Cyprus Express'ten hediye çeki kazanıyorsunuz. Detaylar sosyal medyamızda enerji931.rgplay.com Cyprus Express'in Instagram hesaplarında bulabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yine yeni bir saati karşılamış bulunmaktayız. Gerçekten Temmuz ayının bitmemesi hakkında biraz oturup konuşsak mı? Yani 28 Temmuz, hala Temmuz'u sonlandıramadık gerçekten. Bir bitmedi şu ay diyebiliriz. Çok da uzun sürdü. Tabii yaz severlere göre şu an her şey yolunda ama biz ay sonunu bekliyoruz biz çalışanlar olarak. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi keyifli konular, keyifli şarkılarla devam ediyor bu güzel salı gününde. Şimdi burayla.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Sevdiğiniz şarkılarla birlikte salı günündeyiz. Keyifler yerindedir umarım diye umuyoruz ve keyif veren şarkılar, konular sizlerle.

0: Müzik 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi böyle çok güzel bir yazı gördüm, sizlerle paylaşmak istedim. Şikayet edersen o şeyi büyüteç tutarsın, daha fazla ve daha büyük oranda yaşamaya başlarsın. Şükredersen o şeye mıknatıs tutarsın, hızlı ve mucizevi şekilde daha iyisini yaşamaya başlarsın. Kaçarsan o şeyi kendine düğümlersin, en umulmadık yerlerdeki anlarda yüzleşmek zorunda kalırsın. İzin verirsen o şeyi serbest bırakırsın, şaşırtıcı şekilde ya hayatından çekilir ya da çözümlenir. Yani direnç gösterirsen onu hayatında başrole oturtursun, neyi akışına bırakırsan onu hayatından sorunsuzca gönderirsin. İşte bu yüzden sessiz ve sakin bir izleyici olmayı öğrenmek gerek. Çok ama çok önemli. Umarım siz de tutunduğunuz şeyleri bırakabilirsiniz bir gün diye umuyorum ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

Ankara'nın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40-0. Zaya Coastal Club. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor. Bir haber gördüm şimdi, sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlar 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirmiş. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilirmiş. Screenshotları, ekran görüntülerini başkasıyla paylaşmak da tabii bu cezayı daha da ağırlaştırırmış. Bu hani gizlilik ihlaline giriyor artık. Aman dikkat arkadaşlar, screenshotlarınızı alırken, paylaşırken daha da dikkatli olun. Hatta artık yapmayın neredeyse. O kızlar WhatsApp grubunda çok sık dönen screenshotlar, o bana böyle dedi, şu şöyle söyledi gibi konuşmalar döner. Ama tabii bu daha ünlü insanların, politik insanların hayatlarını sıkıntıya sokacak türden bir olay olabilir. Son zamanlarda birçok sanatçımızın ifşalanan WhatsApp konuşmalarına istinaden de yapılmış olabilir. Birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Enerji Keyfi Çımızı ile devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat anı itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir işbirliğiyle yeni saati başlattık ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Türkçe pop'un en iyilerinden bir şarkı, hemen akabinde günlük olarak sizlerle buluşturduğumuz mini mix'imiz sizlerle buluşacak. Sevdiğiniz şarkıların böyle sevdiğiniz kısımlarından, kesitlerden oluşan, birleştirilmiş böyle tatlı bir mini mix hap tadında sizlere iyi gelecek. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
2: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18

0: 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: gişekıbrıs.com
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Gerçekten önümüzde çok özel konserler, çok özel tiyatrolar var. Özellikle Şener Şen tiyatro oyunu var. Zengin Mutfağı adlı oyunu ilk kez Kıbrıs'ta sergilenecek ve biletler gerçekten sınırlı sayıda kaldı. Ben de şöyle baktım geçtiğimiz günlerde siteye. Çok az yer kalmış. Bence gitmek isteyenler elinizi çabuk tutun. 26 Eylül'de gerçekleşecek etkinlik ama şimdiden tükenmiş bile birçoğu koltukların, benden söylemesi. Daha nice konserler, etkinlikler sizleri bekliyor. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamasında ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla sevdiğiniz şarkılarla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken reklamların hemen öncesinde Murat Boz bizleri biraz yakın geçmişe götürecek sevilen şarkılar bu frekansta.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Yarın yine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hoşça kalın.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: artı %20 indirim. Mausa mağazamı Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: İyi dinliyor. Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu. Durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu. Ahdımdan hafif.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeni

0: Club. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv showroomlarında. Telefon 0533 866 1310.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Et ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: NCY22.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi

ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: artı %20 indirim. Mousa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.

0: reçeli ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Elsiva 2K yanında hizmetinizde.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
3: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
1: Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.